Assalamualaikum, hürmetli radio dinleyiciler. Anlavatqanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 10. yün çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'ten saat 1, Ürümçi vakti 3'ten saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ten saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 3'ten saat 4'den 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A Sünni Emrahları ve radyomuzun internet sahibisi www.trt.net.tr yansızlık uygur adırsızlar arkalık bir vasıtanlığa da istedim. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe. Ürümçi vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta Sünni Emrah ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyonluqçular, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigra alqıgan milli ten tərbiyacılımız ve naqşı sulqatarlıq programmalar bab olup, aldımızdaki bir saat boyunca sizlə bilən bildi bolumuz. Bugünkü programmalarımızga mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik qilemem.

Hürmetlik radyoçular, emde haberle anlayışlar. Bugünkü mühim haberlerimizin tepsilimiz bunlar dövendikçe. Erdoğan, Türkiye'nin terörlük ne menbesli yoktuş stratejisini öz önümünü gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörlük ne menbesli yoktuş pozisyası sayısıda hem devlet içinde hem devlet sırtında mühim bir hatırlık tutuklarını kolga keltügellikini etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki yığında söz kılıp, Türkiye'nin milli bekhaterlik siyaseti hücceti doğrusunda tonuşunu aşırış meselesinin müzakir kılınğanlığını bildirdi. Bu hüccet devletin tehdit karışını ve taşkı siyaset nişanlarını oturup koydu. Erdoğan 2016 yılı 15. yıldaki siyasi özgürüş kozgaş teşebbüsüdenkin Türkiye'nin tekim aktif bir bekhaterlik stratejisini kabul kılınğanlığını eskertti. Bu özgürüşünün Irak ve Suriye'deki çigra sırtı meşgulatlarını mı öz içine aldıklarını tekitleyen Erdoğan, mezkur meşgulatlarının Türkiye için yeni bir bekhaterlik devrini başlıklarını tılgı aldı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Afganistan

Pakistan'ın hava hücumlarında kem digende 13 kişi hayatını ayrıldı dedi. İslamabad Kabul'ni Pakistan'a hücumlarını planlavatkan terörçülere panahlık beriş bilen eybildi. Afganistan bilen Pakistan otursa bu yıl yüzlügen kişinin ölüşüge sebep boğan dokunuşla kaydın evci aldı. Afganistan Taliban hükümetinin bayanatçısı Zebihullah Mücahit, Pakistan armiyasının Afganistan'ın 3 ülkesine karatkan hava hücumlarda 15 11 küçük balını koşkanda kem digende 13 kişinin hayatını ilgalıkını çeke aldı. Mücahit, çarşamba günü ilan kıyan bayanatı da Kunar, Host ve Paktika ülkelerdeki hücumlarda hemisi ayallah ve küçük balla bulup kem digende 14 kişinin yaralanganlıkını mihbatıldı. Pakistan armiyası ya ki hükümeti tarafından tek hiç işkandak bayanat ilan kılınmadı. Amallık mesulleri Reuters agentliğe kurallık unsurlarının Pakistan'a karşı işletiyatkan panahçayları ve başka esnelerine karşı hava hücumlarının erip bilgallıkını malum kıldı. Pakistan hükümeti Kabul'ni Pakistan'a hücumla planlavatkallıkını ilgir sügen terörçülere sahip kallık kılavatı doğdu hep eğitildi. Taliban taraf bu davalarını ret kıldı. Fevral ayında yakın yıllardaki en şiddetli dokunuşlarını baştan geçirgen Pakistan bile Afganistan otursa da uzun durmayan dağılmış kilovatman tenişlikini kaydeden evci ağan bu zoravallıkların buzırtış tehdidi şekillenmekte. İki devlet Mart ayında sezgür bir vuruş toktuş kilişim hasıl kıygan bulup Xitay taraf bu dokunuşunu hel kılışta vasıtçılık kılışka terişkan idi. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ukrayna Prezidenti Zelenski Avrupa'nın müzakerelerde oran iliş gereklikini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, uruşunu ahırlaştırış yönelişindeki müzakerelerde Avrupa'nın cezmen oran iliş gereklikini etti. Zelenski, Estonya'nın payitahtı Tallinn'deki ziyareti cereyanında Prezident Alar Karas bilen ütküzgen Birleşmiş Metbuat ilan kılış yığını nutuk sözüldü. Zelenski Rusya Ukrayna urushini ahırlaştırış üçün ilip berilayotgan xizmetler üstü toxtalıp Amerika Prezidenti Donald Trump'nın Yaqin Sharq alayida vekili Steve Witlow ve kuyoğlu Jared Kushnerla bilen tünügün tülpündü görüşkenlikini eslitip ötdi. Söhbette urushini ahırlaştırış üçün ilip berilişi lazım bolgan kengeşlerini muzakere kılganlıklarını tilga algan Zelenski bu musafirge Avrupa'nın bu ünümlük şekilde katnışı kerekligini bildirdi. Zelenski, Avrupa'nın bu müzakirlerde hakiki ve küçlük bir avaz bilen karar çıkarış ceryallarda oran ilişkiye ihtiyaç var. Amerika diplomatiyelik musafirlerge aktif katnışık teyya dedi. Zelenski, vuruş toktuş için Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa'nın rehberler seviyesinde söhbetlerini ilip veriş gereklikini tekitlep. Nemiş ki Avrupa deyimiz? Çünkü biz Avrupa demiz. Cevabımız şu. Çünkü bu bizim toprağımız, bu bizim kıtamız. Her kandak ahvalda elde bir hatar bir hayatına bulduğallıkını toluk çizimleştirişimiz gerek diyen göz karşına berledi. Zelenski, Fransa'da ötküzüldüğün G7 başlıkla yığını bilen, Türkiye'nin sahip kallıkı delip verildiğin NATO başlıkla yığınının Ukrayna üçün mü intayın muyum bulduğallıkı terepki dikkatlerini tatıp, bu yılının iyun ve iyul ayları nurgun nerselerini belgelep koşu mümkün dedi. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ukrayna uçuksuz ayrıplarları Rusya bisivagan Kırım'daki vuruş müziği zerbedi. Müziği Rusya İmperiyası bilen Osmanlı İmperiyası terkibi de ornağın bir itibaktaşla koşuğunu otursa da 1853 yıldan 1856 yıldır arası yüzbegen Kırım vuruşunun eslimsini saklap gönmekte. Yerlik mesullar çarşamba günü Ukrayna uçuksuz ayrıplarlarının Rusya tarafından bisimlenilen Kırım'daki Sivastopol şehri yerleşken tarihi bir müziğin nişanlıkallıkını ve hava hücumlarının ilgili kişilik poiz katnışının sahnını azayt kallıklarına çıkartıldı. Müziği Rusya İmperiyası bilen Osmanlı İmperiyası terkibi de ornağın bir itibaktaşla koşuğunu otursa da 1853 yıldan 1856 yıldır arası yüzbegen Kırım vuruşunun eslimsini eksettirdi. Rusya bu vuruşta mağlup boğan idi. Sivastopol'un Rusya tarafından tayinlenen valisi Mikhail Razovojiv telegram hesabında ilan kıygan bayanatı da muzinin çatmasının köygelliğine gitti. Ama adam ölüş ya ki ziyan zahmet ve ziyeti doğrusu malumat beğenmedi. Razovojiv çarşamba günü etken tarafından haberlenen uçurda düşman bu hürmetsizliklerin bedelini cezmen tüleydi dedi.
Бали Сергео Аксутотому баянатыда бу хэпти юз бэген башка бир вэкэдэ бир поиз шопырның ярланғалықаны вэ ярдэмчісі өліп кеткендінген дайырлэнің кеч саатлэдіке поиз қатнышыны азайтқалықыны білдірді. 2014-й жылы Русия тарпыдан бисевілінған Қара Теңіздікке бір ерім аралы болған Қырым

punktlarını ve küzütüş radar eslerlerini veyran kıygan. Bayanatta bu başkalatının Amerika küşlerge ve rayon deniz tevalikidin ütü atkan halkaralık soğudu parhotlarına kartılgan yakın kucumlağa layıkıda tigişlik bir cevap işgeldiği bildirildi. Bir Amerikalık mesur deslep ki İran tarafından itilgan barlık başkuruldugan bomba ve uçuksuz ayrıplarlarının tosup kılınğallıkını etti. Hem de Amerika kadımlarının içkandak ziyan zahmet uçurmağallıkını ya ki Amerika esnelerde bilingen bire buzgunçuluk dokulatının yoksukunu süzgeli avıkıldı. Hürmetlik radiyonluğuçuyla, Fransiya, Gərbi Qırğaqdaki tuprak tartıbiliş kılmışlar tüpelidin eşeddi unçu İsrailiyelik minister Somotrich'a kiriş çeklimsi koydu. Fransiya, işgaliyet astıdki Gərbi Qırğaqda kanunsuz İsrailiyelik köçmelilik kılavatkan zoravallık cinayetleri sebebidin İsrailiyanın eşeddi unçul maliye ministeri Bizazil Somotrich'in devletki kirişini men yıkıldı. Bu karar Engiliye, Kanada, Avustralya, Norvegiye ve Yeni Zelandiya devletleri bilen maslaşkan aldı çıkarıldı. Taşkı İşler Ministeri Zan Noel Barrot, Somotrich'in Garbi Kırgak'ını bisivilişini, yeni olturaklaşış rayıllarının kuruluşunu ve halkara cemiyet esla kabul kılanmaydıgan siyasetlerini yakalap gelivatkallıkını etti. İsrailiya Devlet Bekhaterlik Ministri İtamir Bingovur üçün mü ilgir okşaş bir çekleş kararı yol koyulgan idi. Fransiya şunu bilen birge köçmelilerinin liderlerini ve yüzbegen zoravallık vakaları bilen çetişlik boğan kişilerini mü nişan kıldı. Hürmetlik radiyonluğçular, Amerika Avan Palatası 70 milyar dolarlık köçmeliler kanun layihasını kabul kıldı. Amerika Avan Palatası demokratlarının karşı duruşu karmasının 212 karşı 214 ayvaz bilen 70 milyar dolarlık meblağ teminat planını kabul kıldı. Bu netice Palata başlığı Mike Johnson için bir galbi sübdüt görülüş bilen birge içki bir hatarlık ministerliğindeki köçmelilere ait belgümlerini meblağ bilen teminleştiği tosal olanı mahırlaştırdı. Bu kanun layihası Amerika köçmeliler ve tamujuna icra idaresi bilen Tamujna ve Çigra Kogdaş Organı'nın meblağ teminatını Prezident Trump'ın vezip müddetinin kalan kısım boyu çıkamdaydı. Johnson bu layihani 3 yıllık meblağ teminatı edip süpetildi. Kinaş Palatası mı bu layihani demokratlarının kolluşuna erişenmeyi turupla 40 ettiğe karşı 50 kişiye avaz bilen algı ilgirletti. Hürmetlik radiyonluğçular, NASA Artemis 3 vezipsi üçün tallangan 4 astronotunu tanıştırdı. NASA, insanların ay şarı kayıtıp çıkışıdan burunki en ahirki sınak uçuşu bulduğun Artemis 3 vezipsi katnışıdığın 4 astronotun namını ilan kıldı. Uçuş meşgulatları müdürü Norm Knight, bu vezipinin yer şarı orbitisi de halkılık sınakla ilip verildiğin NASA'nın en mürekkep vezipilerden biri bulduğallıkını etti. Çikkepti de onun iş planlanan bu vezipe 2027 yıl icra kındıgan bulup kelgüsüdeki ay şarı meşgulatları üçün çok önemli bir meşk karakterini aldı. Artemis programısı başkurucusu Jeremy Parsons kiki kademinin 2028 yıldaki Artemis 4 ve Artemis 5 dairesi de ay şarının cenubu kutubu etrafıga insan bilen konuş ilip bir iş bulduğallıkını bildirdi. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberler anladığınızda.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın?

Esselamu aleyküm mühterem anlayıcılar. Bugün besillerge yeni bir tıllarda da santener geçinin alayda hayat hikayesini söz edirmiz. Çünkü biz tılga alıdığan bu tener geçi çoğun bir şehir dinemiz. Belki Muğla vilayetinin yatağan nayesine karşılık küçük kentin çıkıp dünya sahnesine götürüldü. Onun hayat musabisi meşk kılıdığan cayı bulmak aşkı bir tamaka ambarıda okya tartışına başlayan bir baladın Dünya Okya Federasyası tarafından yıllık en münevver okyaçı bulup tallangan bir çempiyon koçu bulgan uzun musabi. Kremse, devletlik okyaçımız Emircan Hanay'ın hikayesine kulak salgayızlar. Hikaye 2001 yılı 1 yanvarda Muğla'da başlandı. Yatağan'ın Bencik kenti, Teç, Adisa'da bir Anadolu kent. Hiç kim bu topraktan bir dünya çempiyonu çıkıdı deyip oylap bakmağın idi. 2010 yılı kentke Ejderi Sözen isimli yeni aile doktoru kirildi. Ejderi Sözen efendi doktorluktan başka yana okya etiş meşgavulu idi. O okya etiş tenerketini Bencik kentine ilip geliş için Allahide cahi kuruşuna uğruna kentteki tamaka ambarını meşk meydanı kılıp işletişine karar kılıyordu. Emircan Hanay, tehe 9 yaş vaxtıdırla bu ambarının işgidin kadem koyup girdi. Tuncu günden başlap Emircan bilen Sözen oturusu da hudi akı fukurlardak bir rişte bağlandı. Doktor Ejderi Sözen onu hem bir tenerketçi hem küçük inisi de terbiyelaydı. Emircan, etkendin keşkice tahminen 10 saat meşk kılmesi de özüne pekat yakşı bir okuya açılamaz, belki yakşı adam kılıp yetiştirgen meşkavuluğu bulgan minnettarlıkını her fırsatta ifadelaydı. Yıllardan ötüşü bilen Ejderi Sözen bu küçük kentin 5 tenerketçini devletli kumandaya yetiştirip verdi. Bırak bu koşunun parlayan yıldızı hemişe Emircan bulup kalır. Emircan'ın halkaralık tenerket hayatı yaşlar türü bilen başlandı. 2018 yılı OTH 17 yaş vaxtıda Patras Avrupa Yaşlar Çempiyonluğu'da grupa boyunca kümüş medalga erişildi. Bu onun okya itiş dünyasının çoğun sahnesine taşlanan tuncu kadimiydi. Hanay devletli kumada hayatının 2017 yılı başlangalıkını etildi. O kinki yıllarda mokin bir örleş musabisini baştan geçirdi. 2022 yılı Emircan üçün bir buruluş noktası bulundu. Miyonkunda ötküzülgen Avrupa okya itiş şempiyonluğunda Batuhan Akça Oğlu ve Yakup Yıldız bilen birlikte erler komandasının çaklık okya halkılgış musabakısıyla Gollandiya komandasını 230'a karşı 238 netice bilen yenip altın medalga erişiyordu. Türkiye şu nöbetlik şempiyonluğunu medal tizimindeki de birinci bulup ahırlaştırdı. Emircan bu galibinin muhim azasıydı. Şu yılı yana Avrupa Grand Prix musabakasında şahsi turda galibi kılgan Hanay, devletlik okya itiş komandasının muhim azası aylandı. 2023 yıllık dünya çempiyonluğunda Berlin'de yukarı numara erişiyordu. Krakow, Avrupa tenerket musabakasında olsa şahsi turda mis medalini boyuna kasıyordu. 2025 yılı Emircan Hanay'ın hayatındaki en çok musabaka pesleri buldu. O, Antalya'da ötküzülgen tayarlık musabakalarda 4. bulup kalgan 2024 yılının armalarının yürüge göpüküp, bütün kış boyu tehimo yakşı

ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umrumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu aşkı

Türkiye'nin iftiharlıq türü kağın yeni yüzünü görsətdi. Texima kiçik, texima çaqqan, texima ilğar, iki yeni model təyyar. Düşmən radarda həsəl hərsidə körünğən bu gigant ayırplan 2029-cu ili kök yüzüdə boludu. Kaan'ın yeni modelleri ve barlıq təpsilatları bu podcastımızda. Assalamu alaikum, mühterem anlıqçılar. Bu podcastımızda Türkiye Müdafiye Sanayetinin 5. evlat kürəkçi ayır planı Kaan'ın yeni modelleri de barlıqa gelgen mühim özgürlüklerini təpsili təhlil kılmız. Tunci uçuşu bilen bütün dünyanı özüge cəlib kılgan bu 5. evlat kürəkçi ayır planının yeni modelleri aşkarlandı ve bir kısım mühim özgürlükler dikkat tartışıqa başladı. Tunca uçuşu bilen dünyanı heyran kaldırgan Kaan, əmdilikde P1 dəb atalgan ikinci xili ve Dömür Qoş dəb atalgan yeryüzü sınaq supusu bilen birlikte 3 xil oxşmağan supuda izcil tərəfiyyatını başını keçirmekte. Aselsan'ın Murat A-E-Sa radarıdaki tüzüçlerden tartıp, gevdisiyge geliştirilgen antinaları geçe. Toygun elektro-optikilik nişanlaş sistemisi ve Tulgar dubulgasıdaki körsteş sistemisinin radarda görünmeydiğen Allah edilikini aşırılığan kurulmalık özgürleşleri geçe bulan barlıq yanıqlardı. Sertoç Aksan'ın TRT haberleri üçün yazgan etraflıq təydilini sizler bilen ortaklaşımız. Hınamısı Mavi Vətənin yeni yurtdızdan hikayesiyle birlikte kulaq salaylı. 2029-cu ili armiya kısımlarına sertinib verilişi ve 2032-ci ili yerlik motor bilen təminilişi planlanan Kaan'ın bu yeni modelleri Türkiye'nin Mavi Vətəndeki küçünü qandaq şekillendirildi.

Türkiye Müdafiye Sanayi'nin Mavi Vatindeki baş rolcüsü Kaan, yeni yılını mol neticeler bilen kütüb aldı. Ötken yılı kök yüzü bilen yüz görüşken tuncu modluğa okşmağın halde iki yeni supa tayarlandı. Bu supalardan biri P1 dep atalgan model. Tür dairesindeki asaslı uçuş sınakları muşu ayrıplan bilen bulundu. Biz tuncu ketim körgen yeni bir supa bulsa, aviyasiya sahası da Iron Bird yani tömür kuş dep atalgan ayrıplan. Bu ameliyatta bir ayırpalanın asaslıqı uçuş kontrol sistemesini öz içe kalan barlıq halkılıq sistemleri ve koşumca zapçasları sınak kılınan supudur. Texamo enik kalıp etkanda Türkiye aviyasiya ve boşluk sanayetinin koludaki iki kan modeli bu yıldan başla pursat bolsana uçudu. Tömür kuş dep atalgan supa üstüde bolsa, yeryüzdeki barlıq muhim halkılıq sınaklar kılındı. Kaan supaları da kandak özgürlükler var. Elbette bu sualga cevap vergende kolumuzdaki çeklik imkaniyetler bilen ilgirlabat kalıqımızın təklif ötüşümüz gerek. Çünkü biz sınırlardaki bir kısım körünüşler arqılıq yeni özgürlüklerini təxmin kılıbatımız. İntayın enik suretler bolmasa, ya ki supa təpsili köründüğün sin bolmasa, barlıq özgürlüklerden toluq pərəz kılış mümkün emez. Tuncu qetimliq sınaq uçuşunu tamamlayan Kaan'ın arqısındaki iki supağa qarğınımızda diqqətimizni tartırgan birinci nokta ayırplanın layihə cəhətin texnomu ixcam şəkildə iqib olğanlıqı hesablanır. Ayırplanın uzunluqının səl qısqarğanlıqını və həcminin kiçikilgənlikini eniq görə aləyimiz. Əlbəttə, həmimiz ən diqqət qılılgan caylardan biri tumşuq qısmıdır. Kaan'ın yeni modulları da tumşuq qısmı texnomu toluq görünür. Bu yerde asalsan yasağan Murat ASA radarı'a asasen özgertişler ile berilgalıqını itiş qata bulmaydı. Özgertişinin sebebi yeni radarının sepindigallıqıdır. Bu yerde gümbez kısmını mı tılgayıp ötüş gerek? Bu yerde mi özgertiş var? Bu kısmının Allahide kurulmağı ilgikerlikini ve düşman radar signallarından kanıga təsir kılışını tosuş üçün tərəqi kıldırılgalıqını əskertip ötəyil. Yeni ayırplanlarının közleşini damlaştırırsaq, hava sümürgüçlerinin orni ve çoğun küçüklükün ama özgergerlikle közgeçelik oldu. Tunci modeliğe seleştirganda kabinka liniyasiga texnomu yakın hava sümürgüçünü görmez. Ayırplanın uçi, otturusi ve arka kanıtıda okşamağın küçük tahtaylarını görmez. Bütün gevdegi yığılgan bu rayonlarının yoşurungan antinalar ikelikini bilbalıqı bulurdu. Kaan'da sırtka çıkıp durduğun antina yok bulup, gevdesilge kiriştirilgen antinalar var. Bu, ayırplanın aerodinamikayla kurulmasını saklapla kalmay, yana radarda görünmeydiğen iktidarga zor tepi koşudu. Aselsan yasağan toygun elektro-optikilik nişanlaş sistemisi ve infra kızılnur arqılıq izdeş izqoğlaş sistemisi üçün ayrılgan orullar yeni modulda inak görünür. Bu sistemler Kaan'ın öz ornini aşkarlamayı durup, Irak'taki düşman nişanlarını asalla tepişiğe yerden verdi. Kaan tuncu qetim uçuqanda ayrıplan hemimizge intayın çoğun ve heyvetli görüngeniydi. Bırak bunca çoğun buluşağı karmay, onadaki alahidi sistemlerinin onu düşman radarıda həsən hərsizde küçük görsüzü qalıqını bilgeniyduk. Vaqtın ötüşü bilen Kaan'ın yeni modelleri de kurulmalıq bazı özgürlükler aldıngı planğa çıxdı. Yeni supa sel kiçikligen, ama texnomu ixcam kurulmağı ilgi bolğan. Kabinka eyniki bir gevde kılıp yasalgan bolup, bu arqılıq havanın karşılıq küşüne tüvəldiş nişanlanğan. Yeni modelde arqa çaqlarının texnomu kengengeldeki ve yan tarafı qarab eşildiğalıqı görülür. Şundaqla, en arqıdaki iki motorunun arlıqımı tuncu modelleri qarğanda kengengeldilgen. Kaan'ın kabinkisi de tulgar görünüdü. Közlerden kaçmağın təpsilatlardan biri kabinka içidir. Aselsan yasağan tulgar bazı suretlerde görünüdü. Bilinginindek bu sistema uçuş ve vazife uçurlarının uçuşunun dubulğasıdaki ekranda görüstüdü.

Kaan'ın ötken yılı uçuşuğa güvah bolgan Tunca modelinin 2026 yılı yıl ayıgıcı yeni bir kıytım kökte pervaz kılışı kütülmekte. Yeniden yasalgan ikinci supanan bolsa bu yıl içi de yagi en keçikende kiler yılının

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi bugünkü haberlerimizden kısaca mezmurlarını anlayışla. Erdoğan, Türkiye'nin terörlüğünü menbeğisidirler, yoktuş stratejisi öz önümünü gösterdi dedi. Afganistan, Pakistan'ın hava hücumları da kem digende 13 kişi hayatına ayrıldı dedi. Ukrayna Prezidenti Zelenski, Avrupa'nın müzakirelerde oran ilişki gerekliliğini bildirdi. İran, Amerika 5. filotunu öz içige alğan 21 Amerika herbi nişanığı qaytırma zərbi bergenligini ilan kıldı. Amerika Avan Palatası 70 milyar dolarlık köçmenler kanun layihasını kabul kıldı. NASA Artemis 3 vazifesi için tanlanğan 4 astronotu tanıştırdı. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü anlatışımız müşahede ahırlaştı. Ayet yana okşaş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yanılıkla ve dünya vaziyetine münasebetlik en yeni uçurlarını dikkatinle sununuz. Ayetki anlatışımızda görüşkice aman boğazsızla, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
18: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Najeriya ta aiwatar sun ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar, amma ya gargaɗin cewa fiye da kashi 60 cikin 100 na 'yan Najeriya yanzu suna rayuwa cikin talauci. Tun bayan hawansa mulki fiye da shekaru uku da suka gabata, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin man fetur mai tsada, wanda ya daɗe yana sa farashin fetur ya yi sauƙi a ƙasar, sannan ya sassauta tsarin canjin kuɗi da kuma sake fasalin tsarin haraji. Ko da yake masana tattalin arziki sun ce waɗannan sauye-sauyen sun daɗe suna buƙatar a aiwatar da su, talauci ya ci gaba da ƙaruwa, inda ya shafi kashi 63 cikin 100 na al'ummar ƙasar zuwa ƙarshen shekarar 2025. IMF ya ƙara da cewa fiye da mutane miliyan 27 sun fuskanci matsalar rashin wadataccen abinci a shekarar. A cikin shekaru uku da suka gabata, manyan sauye-sauyen da aka aiwatar sun haifar da ingantattun sakamakon tattalin arziki, tare da ƙarfafa juriyar tattalin arzikin ƙasar, inji IMF a cikin wata sanarwa bayan nazarinsa na shekara-shekara kan tattalin arzikin Najeriya. Sai dai ya ƙara da cewa duk da haka, rayuwa tana ci gaba da kasancewa mai wahala ga 'yan Najeriya da dama. Talauci ya shafe shekaru yana ƙaruwa a Najeriya, ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka. A rahotonsa na baya-bayan nan, Bankin Duniya ya bayyana cewa kusan kashi 61 cikin 100 na al'ummar ƙasar suna rayuwa cikin talauci, inda aka kwatanta da kashi 40 cikin 100 a shekarar 2019. Bankin Duniya ya kuma lura cewa kusan kashi 3 cikin 4 na wannan ƙarin talauci ya faru ne kafin shekarar 2023, lokacin da aka rantsar da Tinubu a matsayin shugaban ƙasa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чишен по подјан тај.
15: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, Турција радио да.
17: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
18: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radyo Voça Türkiye.
7: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
24: It Türkiye Hangya Radyo ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

0: Edo i Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radi Amurija Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: İç Türkiye hangi radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şuun 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 11-i penşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara batponça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejiler. Tele Türkmençäniň ýelimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr, 17730 kilogerç ýylyk gyzyk gyzyk dolkundan gün eferden dikkatiňe hödülýäris. Gün eferden beýlen goýaşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7 seçenni, Çanak anteni arkaly Türksat 3A'dan 10990 yılkıdan ve etikal paylaşıdan kaytadan dinlap versiniz. Hormat dinleyiciler, koyaşımın bu kısağında daşarı tavarını, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı heptelik tapmen gitmeşimizi dinlap versiniz. Koyaşımın bu kısağında ve alp baren parahat Nuriyev, teknik işgarımız Gökhan Polat.

İllesler ilk bilen havraran gıytkaça madmunnen tanış olan. İran tuğ detkatına kurulan hava hücumlarına son Amerika Birleşen Statlarının 18 harbi detkatına cevap hücumlarını amala asırdı. Filipinna kıyırtıramatına kelak bulanların tanı 53 adama yetti. Gazdağı Ketelhananın müdürü Asal'ın kadetinden boşadılmağını talep etti. Türkiye Gretçe Gepeşkırına deniz dartkınlığı ve hizmettaşık uğurları ara alınıp matlatışıldı. Hormat dinleyiciler ne olsa şöyle belli ki havraların doğal mazmuni sındık kadında yitirmekçi. İran tuğ detkatına kurulan hava cümlerine son Amerika Birleşen Statlarının 18 harbi detkatına cevap hücumlarını amala asırdı. New York Times gazetesinin kamera arkalı alınan suratları, video yazıları ve yarık telcemelerine esaslanan derinliğine göre, Amerikan yetkililerinin İran günahatısına kuran hücumları 20 mingden kovrak adamı ağız suyulun üpçün eden detkanı hatadan çıkarttır. Hücumların İran'ın Ormuz ulayetinde Ormuz boğazının kolonyakı beymani ovasına yerleşen iki su kovdanına kurulan oğay haber verildi. Beylik tarafından olsa sebeplerin dağıtlanıklar düğüpü gücüdü. İran, Amerika'nın Kuveyt'teki ve Bahreyn'deki 18 harbi detkatına hücum kurdu. İran'ın Anklap korusları Kuveyt'teki Ali Al-Salam ve Ahmet Al-Caber harbi hava bazılarıyla Bahreyn'deki Şeyh İsa hava bazılarına hem hücum kurulan onu haber verdi. İran'ın koşunu şeylik hem Amerika Birleşen Statları'nın Bahreyn'deki 5. flotuna değişti, Patriot raketa korunç ulgunlarına ve aragatnaşık detkallarına hücumların kuralın onu haber verdi. Filipinler'deki yetiştirmesine helak bulanların sani 53 adama yetti. Filipin'in günortasındaki Mindanao adatının kolonu olan 7.18 bala barabar güçlü yetiştirmesine helak bulanların sani 53 adama yetti. Adattan nasarı adaları boyunca edarların birin malumatlarına göre yığınanından Koruk Müdürlüğü Hedirki Vatacenli 53 adamın cedidinin tapılanlığını, Kevra Pidaların sahtiyetini anıklayış işlerinin devam ediyenliğini haber verdi. Halat edeş toparları direktiyle 17 adamı güldüğü işlerini devam ettiriyor. Şeylikin değişik idareler diyen çekilen tevhidlerde kıssalı kömek çağrılarının devam ettirilenini ve yaralanların tanının 487 adama yetenliğini beyan ettiler. Gazdağı Ketelhananın müdürü Asal'ın kadetinden boşadılmağını talep etti. Gazanın demirgazındaki Kamal Advan Ketelhananın müdürü Dr. Husam Abu Safiye ilkinci gerek tahminen bir yıldan son çıkarılan kadet mecidine tutulukta sakkalmağını adalatsız ve esassız deyip kesetlenirdi. Hem de desine boşadılmağı için Asal'ın yukarı kadetine yüttüdü. Abu Safiye kadet mecidine tutulukta saklanan otoğunun elleri kandalanan görünüşte video aratmışı arkayı katmıştı. Onun aklavcısı Abu Safiye'nin kalette tutuluk yağdayını kabul etmenini ve bildetine boşadılmanı talep edeneğini aydı. Kalet tutuluk mühürdünün uzadılıp uzadılmacak duvardaki kararı iyide süşürdü. Çözüldüğün bir neçe saatin doğamına ya da bir neçe günün doğamına beyan edilmene araçlayar. Türkiye Gretçe Gepleşkırına deniz dartkınlığı ve hizmettaşık uğurları ara alınıp basatışıldı. Türkiye'nin dışarı işlerinin misri Hakan Fidan, ödara katlaşkır ve tevhidlerin hizmettaşı koyunca gepleşkır geçirmek için Safiye'de kurulan Günorta Günnoğru Avrupa Yurtlarının Samet'in çayına Grek kardeşi Georgos Gerapatritis ile doğuş geçirdi. Minister Hakan Fidan, Türkiye'nin meclisinin gün tertibindeki deniz ihtiyarlıklarına değişik kanun taslamatının içeriki hukuk meselesini noktadı. Hem de halkara kuğunu ve hoşnetli konsuluk katlaşkanı hormat koymağı önce çağrış verdi. Ol doğru bulmadık malumatların esasını edileyen, tanqidi çıkışların katlaşkara ziyan yitirip bilecektiğini belirleyip, cevapkâçılıkçı çemeleşmenin zirudunu belirleyip geçti. Hakan Fidan, günorta ortaya denginden artkınlık zorluğu değil, eğitim kılmattaşı genişliği bulmalılığını noktab, Sivitlerin durunukluğu ziyan yitirip bilecek başlangıçlardan kaçı durmanın mühüm düğünün ünsürü çekti.

ve Maliye Ministrinin alamatına göre Türkiye'nin ahmat dışarıda dışarıkı maliye işleri tercihlerini çekmek konusu işleri devam ediyor. Tercihlerinden peydalanıp Türkiye'nin yaşıl özgürtme maksatlarını kullanmak maksadı ile devlet kadınatının yedine tölük kepirliği esasında 200 milyon euro meçhörüne iktisadi maliye alalasına kol çekildi. Türkiye'nin global hava maksatlarına ve yaşıl ötüş strategiyatına lakıpta alınacak mali terişleti arkali değişik buğdan ve eksportçıların kaydeden dikildiğin enerji, enerjinin neticeliği, hindi yaşıl ve durunuklu senat uğurlarına kan mali koyunlarını kollamak maksat ediniliyor. Bu kart terişleri ile birlikte şu yıl alınan ahmatlı şartlı daşarıyurt mali eleştiri terişlerinin umumi meçhuri 419 milyar Amerikan dolarına barava oldu. Kadını ve Mali Ministri Mehmet Şimşek bilen biatına bilen yakın kımattaşın neticetine Türkiye'nin ötüşü gönüktürülen tatlamalarına bilen kolluğun artıyanını belirip geçti. Ministri Mehmet Şimşek, Avrupa Birleşik'in katlaşkırı hem ün çekip, yurdumuzun Avrupa Birleşik'in katlaşkırınakı onun ötüşü neticeleri daşarkı mali eleştiriş ulgumuna anıp görünüp başladı. Sol çakta YMB yurdumuzun ötüşü ilertülen oğlanı kollamak maksadülen 2023 yılı yetirmetine son dikeldiş işler için verilen kararından dışarı 8 yıl son kaydeden amatlı şartta mali mümkünçlüklerini harekete geçirdi deyip haber verdi. Ukrayna'nın prezidenti Zelenski Avrupa'nın gepleşkere katlaşmalığını aytti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Avrupa'nın urşun sonuna çıkmak için gepleşkere hükman katlaşmalığını belirip geçti. Zelenski bu arada Estonya'nın parti Tallinn şehrine prezident Alar Karisle birlikteki Bitbot yolunu belirip geçti. Rusya-Ukrayna urşunu belirtmek için edilen tağalarla bağlı Zelenski, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'ın yakın günlük arvancı yürütü vekili Steve Witkoff ve onun geyuti Jared Kushner ile telefon arkayı tekotteşik geçirilini yatlattı. Zelenski urşun belirtilmek için deri olan gepleşkeri ağır alıp matadaşanın ıklarını aytti ve Avrupa'nın kem bu tapara neticeli katmasını belirip geçti. Zelenski, Avrupa'nın bu gepleşkerde hakiki ve güçlü tehditlerin karar kabul etmek tapkalarına katlaşmağı zerurdur. Amerika diplomatik tapkalara işçen katlaşmağı tayar, deyip haber verdi. Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın urusta oğul açmağı belirtmek için lideri derecesine gepleşker geçirmeliğini ümitirip, ne için Avrupa, veya biz Avrupa'da coğapşı, veya bu bizim toprağımız, bu bizim ıklayımız ve her niçigin olsa ertir hopsuz durmuşun bolcaktuğuna inanmalılar dedi. Zelenski, Fransa'da geçilecek G summitinin ve Türkiye'nin yer içiliğine geçilecek NATO summitinin Ukrayna için hem mühim bolcaktuğunu belirleyip, şu yılın iyun ve yul ayları köp sadi ketkitlebilir deyip belirledi. FIFA'nın prezidenti Dünya Kubu'nun peteklerinin bahaları boyunca tanqidlere cevap verdi. FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino Bethesda'dan ön eti yokalan Dünya Kubu'nun peteklerinin bahalarını kollab, Demadık Amerika'daki beylik kurumuşları ile dengeştirilene FIFA'nın ne doğru hareket etmenini aytti. 48 topların katlaşmanı geçilecek Bethesda'nın peteklerinin nırkları 140 dolardan başlayar. Şeylekem New Jersey şakarına geçilecek final Bethesda için birinci dereceli oranların bahatının bir neçekede yukarılanırlarının son 32.970 dolara çenli yetinliği haber verildi. Tanqidlerden son FIFA jankoylar üçün milli federasyaların üstünün çayaklı muhtarda 60 dolarlık biletleri hem ködürlüdü. Ün infantina şeylekem Somalili emin Omar Arta'nın gücünü saklayan vizasını karamadan Amerika Birleşik Devletleri'ne girmene ruhut belmeni vardak mesele ün çekip FIFA'nın viza çölgütlerine koşulup bilmeyecektiğini belirip geçti. İlleşer daşırıt havaranı dinlediğiniz.

жетиди. Ярыштан соң айдан сөзлөрү онун төгөккө элчиликтен коркмаян асыллы рухуну шейле беян эдипти. 40-45 жаша баранымды асына башарардым, кешке сыйнап көрөн болсодум диен адамдарын арасына кошулмок истемедим. Көлө карк болунумдан умманны карк болмагы рази болдум. Naim Süleymanoğlu götürün her kilogram ağramını aslında Bulgariyada zulmü sezi var olan vatandaşlarının sesini dünya yetirmek için ulanılan seri işte övürdü. Ol Birleşen Milletler Kuruması yali ehli halkara arenalarda bu pazıganı gün tertibine getirdi. 1989 yılla başlanan ulu göçün uçkunu Naim'in dörüdün halkara batışının neticesini ala ulan yar. Bulgariyanın sol dövürdeki premier ministri Todor Zhivkov, Türkiye kapıları açın deyip yüzlönenine Turgut Özal sol kapıları giyinin açmak gülen cevap veriyor. Bu yağday, Naim'in sport meydançalarının akı yenişlerinin diplomatik neticelerinin biri oluyor. Ol dine bir türgünnel, eysem, yüzmünlürce adamın ata vatanına qoğuşmağına şert dörüdün azatlık ilçisi oluyor. Naim Süleymanoğlu'nun 9 yaşına başlan ve 24 yıl devam eden üznüksüz ağalığı, hedirki vaatta ağır atletika bilen meşgullanayan yaşlar için yetilmeli en büyük derecedir. Ol, dine fizika çayakları aşmak bilen çayaklanmen, tutan yerliliği, kaydı usulluğu ve mertliği bilen bir halkın ıkvalını ütkodun diplomatik gücü öğürlüyar. Münverde dünyanı eğrinine götüren bu büyük adamın mirası şuun kugunla da erkin demalayan adamların durmuşunla ve Türk sportunun şöhratlı tarihinle yaşamağı devam ediyar. Eysem bir adam öz fizik mümkünçülüklerinin çayaklarını aşıp bir halkın namusuna ve ıkvalına şeyle çoğur tesir yetirip bilir mi? Naim Süleymanoğlu bu soruğu tarihin İn aydın ve in büyük çoğal.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

gelseler kara sevda. Her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem beni yine, beni yine teninle bileseler. Gözlerimi

Nefesim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlüğü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarım.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

Elim aldı özüm, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkarak göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir be.

0: You are tuned to the Voice of Turkey and listening to a song by Yaşar.
1: Bir gün artı bir gün daha, bir gün artı her gün daha.

benden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkarak göreceksin. Köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarım.

Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Seni

Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.